Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım. Yap, bakayım.